ngiselapha esinathing ngeneza kwethu odilayiva laba basesinathing wegilibete oh bakithi ugilibete lo ugilibete nomsizi wakhe wegilibete nalomsizi wakho isikhora seyintombi lesi